ay evina dilimin roniya çavimin mündiriya tekülle keskuy sorun zera.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan berribertiye u gelekhara. Ez ve strani

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xwarin ezbe strani juan ro

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum hari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeyeş.

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce misin isterim?
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

Marsch, Kurdo Kurdistanera. Ushme forte nu, esikut vizjana nuda. Demek şunu dedişin.

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigaba gelime ev guhdar kirin jhev bipirsin lew dinava zmani mekevi be axaftin zor başi.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidulu bir yara wana mezin Bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara Ez ve estrani juan ra

0: rouge, je l'offre rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayana. Kulem nasıl akım kapışan çakı sisi. Bilal kıda hap çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile çiri rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şnur.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sur zera min

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve der imane bavete me gelo ve ismi gemine der sehvavi dina ve resul ya. Mesel khuda tavan edi kim rami şana gildi me gülü ya na ve muhammedi ve terze ede hakim işim ne ede arabi le kerem kim. Le arabi ne zan misil ve terez ve terez bavere akut imsemi da khiyal ve ismi gemine der de kulbu khiyal ve ceyde khemme ve ve ide.